0: Raforan.
1: Almanya'da gıda fiyatları uçuşuyor. Milletvekili zamları tepki çekti.
2: Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır.
3: Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch, das Radio Kassel.
2: Radio Kassel Info Magazin.
1: İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 16 Temmuz Perşembe. Radio Kassel'den merhaba. Almanya'dan ve dünyadan önemli gelişmelerle karşınızdayız. Bugünkü haberlerimizde artan gıda fiyatlarının vatandaşın bütçesine etkisini, Kuzey Renvestfalya'da milletvekili maaşlarına yapılan zammın yarattığı tartışmaları, sanayi sektöründeki iş kayıplarını ve otomobil sektöründeki dönüşümü ele alacağız. Ayrıca Orta Doğu'da yükselen gerilim ve Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik yeni saldırı dalgasından son gelişmeleri aktaracağız. İlk haberimiz Almanya'da hayat pahalılığıyla ilgili.
4: Talat Kaya.
1: Gıda fiyatları 2020'den bu yana %36 arttı. Üreticiler zarar ederken piyasaya 4 büyük market zinciri hükmediyor. Hükümetse müdahale gereği görmüyor. Almanya'da temel gıda alışverişi son yıllarda belirgin biçimde pahalandı. Berlin'de 1 litre süt, 1 paket tost ve birkaç elmanın fiyatı 6 yıl önce 3 euro 27 sent iken bugün 4 euro 37 sente çıkmış durumda. Hükümet 2020-2025 arasında gıda ve alkolsüz içecek fiyatlarının %36 arttığını kabul ediyor. Aynı dönemde ücretler ise yalnızca %17,5 yükseldi. Sol Parti'nin verdiği soru önergesine yanıt veren hükümet aynı fiyata daha az ürün ve aynı fiyata daha düşük kalite konusunda somut veri bulunmadığını belirtti. Ancak koalisyonun vaat ettiği gizli zamların şeffaflaştırılması ise hala hayata geçirilmedi. Hükümet gıda fiyatlarındaki artışın Avrupa Birliği ortalamasından yüksek olmasını farklı tüketici tercihleri ve gelir düzeyleriyle açıklıyor. Somut bir fiyat kontrolü veya düzenleme planı sunmuyor. Hükümet bu duruma müdahale etmemesini ise rekabetin merkezi rol oynadığı gerekçesiyle savunuyor ve ek bir düzenlemeye ihtiyaç olmadığını öne sürüyor. Jungewelt'in haberine göre Almanya'da gıda parakendesinin %85'i 4 dev zincirin kontrolünde. Bunlar arasında Aldi, EDK, Schwarz grubu yani Lidl, Kaufland ve Rewe bulunuyor. Buna rağmen hükümet oligopoli sınırlamayı veya kartel dairesinin yetkilerini artırmayı düşünmüyor. Bu politikanın bedelini ise üreticiler ödüyor. Çok sayıda çiftçi ürünlerini maliyetinin altında satmak zorunda kalıyor. Hükümet İspanya'da olduğu gibi üretim maliyetinin altında alım yapılmasını yasaklamayı ise reddediyor. Sol Parti milletvekili Latendorf tepkisini tüketici fiyatları artıyor ama üreticiye hiçbir şey yansımıyor. Hükümet 4 dev marketin gücüne dokunmaktan kaçınıyor diyerek gösterdi. Perakende sektörü ise iddiaları reddediyor. Artan fiyatlar vatandaşların günlük yaşamını zorlaştırırken siyasetçilerin gelirleri de tartışma konusu olmaya devam ediyor. Şimdi Kuzey Renvestfalya'dan gelen bir gelişmeye bakalım. Vatandaşa kemer sıkmayı öneren siyasetçilerin kendi maaşlarına yaptığı zam Kuzey Renvestfalya'da tartışma yarattı. Sol Parti NRW eş başkanı Kowalewski yüksek maaşların siyasete giriş için maddi teşvik oluşturduğunu belirterek zamma karşı çıktı. 1 Temmuz itibariyle Nordrhein-Westfalen milletvekili maaşları 11.956 euroya, emeklilik fonu katkısı ise 3.266 euroya yükseldi. Buna karşılık eyalette çalışanların ortalama brüt geliri 3.937 euro seviyesinde. Kovalevski, maaş artışlarının brüt ücret endeksine göre otomatik belirlenmesini de eleştirerek bunun gerçek alım gücünü yansıtmadığını söyledi. 2026'nın ilk çeyreğinde brüt ücretler %4 artsa da enflasyon nedeniyle halkın alım gücü yalnızca %1,8 yükseldi. Kovalevski, yüksek gelirli vekillerin enflasyondan düşük gelirli çalışanlar kadar etkilenmediğini vurguladı. Hükümetin sosyal harcamalarda kesintiye gitmesi, belediyelerin ağır mali kriz yaşaması ve yoksulluğun artması nedeniyle maaş zammının toplumda hoşnutsuzluk yarattığı belirtiliyor. Bertelsmann Vakfı'nın raporuna göre NRV belediyelerinin bütçe açığı 2025'te 11 milyar euroyu aşarak rekor kırdı. Gelecek 5 yılda 373 belediyenin mali durumunun kötü veya çok kötü olacağı öngörülüyor. Federal meclis maaşları 11.333 euroda sabit kalırken NRV'deki artış dikkat çekti. Kovalevski, Die Linke'nin 2027 seçimlerinden sonra parlamentoya girerse milletvekili maaşlarına tavan uygulayacağını açıkladı. NRV milletvekilleri ayrıca 10.208 euro personel ödeneği, meclis tarafından karşılanan ofis giderleri ve ücretsiz Deutsche Bahn seyahat kartından yararlanıyor. Sosyal adalet tartışmaları sürerken Almanya'da yavaşlayan ekonomi istihdam üzerindeki baskısını giderek artırıyor. Özellikle imalat sanayinde tablo kritik bir hal aldı. Çalışma Ajansı'nın açıkladığı verilere göre geçtiğimiz yıl imalat sanayisinde 177 bin iş yeri ortadan kalktı. Nürnberg'te paylaşılan rakamlar kayıpların en yoğun yaşandığı alanın otomotiv sektörü olduğunu gösteriyor. Otomobil üretimi ve tedarik zincirinde 52 bin, metal sanayinde 24 bin, makine imalatında ise 28 bin çalışan işini kaybetti. Aralık 2025 itibariyle imalat sanayinde sosyal güvence kapsamında çalışanların sayısı 6,5 milyona geriledi. Bu rakam ülkedeki toplam sigortalı çalışanların neredeyse 5'te 1'ine denk geliyor. Ancak daha çarpıcı olan tüm sektörler genelinde toplam istihdamın 108 bin azalmış olması. Çalışma Ajansı diğer sektörlerdeki sınırlı artışların sanayideki büyük kayıpları telafi edemediğini vurguladı. Uzmanlara göre iş kayıpları henüz dip seviyeye ulaşmış değil. Ajansın yönetim kurulu başkanı Nares, Haziran sonunda yaptığı açıklamada sanayide her ay yaklaşık 15 bin işin yok olmaya devam ettiğini belirtmişti. Sanayide yaşanan zorluklara rağmen bazı alanlarda dönüşüm devam ediyor. Bunların başında otomotiv sektöründeki elektrikli araçlara geçiş geliyor. Elektrikli araçların pazar payı hızla artarken hibrit araçlar en büyük pazar dilimini koruyor. Bölgeler arasında ise dikkat çekici farklılıklar görülüyor. Almanya'da elektrikli araçların yeni araç satışlarındaki payı yılın ilk yarısında belirgin biçimde yükseldi. Alman Motorlu Taşıtlar Dairesi'nin verilerine göre Ocak-Haziran döneminde 1.480.000 yeni araç trafiğe kaydedildi. Bu geçen yılın aynı dönemine göre %5,8'lik yani %6'lık bir artış anlamına geliyor. Bu araçların 368.000'i tamamen elektrikli araçlardan oluşurken elektrikli araçların pazar payı %24,8'e yükseldi. Geçen yılın tamamında bu oran %19 seviyesindeydi. Tam elektrikli araçların satışları geçen yılın aynı dönemine göre %48 artış gösterdi. Böylece tamamen elektrikli modeller %22 paya sahip benzinli ve %13 paya sahip dizel otomobilleri geride bıraktı. Markalar sıralamasında Volkswagen yaklaşık 50 bin yeni elektrikli otomobille ilk sırada yer aldı. Onu BMW ve Mercedes-Benz izledi. İthal markalar arasında ise Skoda ilk sıraya yerleşirken Tesla 29 bin ve Seat 17 bin yeni elektrikli araçla onu takip etti. Elektrikli otomobillerin yaygınlaşması yeni araçların ortalama karbon dioksit emisyonlarını da düşürdü. Yılın ilk yarısında ortalama emisyon kilometre başına 98 gram olarak ölçüldü. Bu değer geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık %10 daha düşük gerçekleşti. Almanya'da ekonomi ve teknoloji gündemi böyle. Şimdi ise dünyanın dikkatle izlediği uluslararası bir gelişmeye geçiyoruz. ABD ile İran arasındaki gerilim yeni saldırılarla daha da tırmandı. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Kuvvetler Komutanlığı İran'a yönelik ikinci saldırı dalgasını başlattığını açıkladı. Açıklamada saldırıların ABD Başkanı Trump'ın talimatıyla gerçekleştirildiği ve İran'ın askeri hedeflerinin vurulduğu belirtildi. İran basınına göre saldırılar sırasında Ahvaz, Cabahar, Rask ve Bender Abbas kentlerinde patlama sesleri duyuldu. Yerel yetkililer Ahvaz'da 4 noktanın, Bender Abbas'ta ise kente isabet eden füzelerin hedef olduğunu bildirdi. Saldırılarda Ahvaz'daki Şehit Bekai Hastanesi'nin yakınının vurulduğu açıklandı. İran Devlet Televizyonu kanser tedavisi gören çocukların bulunduğu hastanenin güvenlik gerekçesiyle geçici olarak tahliye edildiğini duyurdu. CENTCOM operasyonların İran'ın askeri kapasitesini hedef aldığını savunurken İran tarafından saldırılarda meydana gelen can kaybı veya hasara ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Info Magazin programını dinlediniz. Değerli dinleyiciler, haberlerimizi yayın süremize uygun olarak özetleyerek aktardık. Ayrıntılı haberlerimize ve gün boyunca yayınlanan diğer gelişmelere www.radyokasel.de internet sayfamızdan ulaşabilirsiniz. Yarın aynı saatte buluşmak üzere. Merakla kalın.
0: Radyo Kassel.
2: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.
4: Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.
5: Radyonuzu severek dinliyoruz. Çok bilgileniyoruz. Hele haberleriniz, Almanya'da olan haberlerinizi severek dinliyoruz. Saat 4'te kaçırsam mutlaka sabah 8'de izlemeye çalışıyorum. Almanya'da siyasi konuda, her konuda bilgimiz oluyor yani kanunlar hakkında. Sürenizin biraz daha uzun olmasını dilerim. Tabii biraz daha uzun olsa daha güzel olur yani.

radyonuzu çok iyi beğenerek dinliyorum. Haberleriniz çok güzel. Hem Türkiye'den hem buradan. Güzelce kendi dilimizde. Hem işimizi yaparken radyoyu dinliyoruz. Bir yanda yemeğimizi yapıyoruz. Bir yanda mutfakta uğraştığımız halde radyonuzu hiç kaçırmıyoruz. Çok iyi yayınlar yapıyorsunuz. Radyonuzun hastası olmuşuz. Kaçer Radyosu'nun hastası olmuşuz.

Değerli dinleyiciler, siyaset bilimci Alessio Tezzi, Daniela Di Santo, Antonio Yello'nun Politeknik için yazdığı demokrasilerle ilgili makale dikkatimi çekti. Sizin de dikkatinizi çekeceğini tahmin ediyorum. Demokrasiler içeriden aşınıyor. Belirsizlik ve tehdit algısı güçlü liderleri öne çıkarıyor. Günümüz demokrasilerinde dikkat çekici bir paradoks ortaya çıkıyor. Vatandaşlar demokratik kurumları zayıflatan ve iktidarı merkezileştiren liderleri özgür seçimlerle iş başına getiriyor. Uzmanlara göre bu süreç ani kopuşlarla değil güvenlik, istikrar ve aciliyet söylemleriyle meşrulaştırılan kademeli adımlarla ilerliyor. Demokrasi, biçimsel olarak meşru ve toplumsal olarak kabul edilebilir kararlar yoluyla içeriden de erozyona uğrayabilir. Araştırma, demokratik sistemlerin yalnızca kurumsal yapılarla ayakta kalamayacağını, vatandaşların belirsizliği nasıl algıladıkları, tehditlere nasıl tepki verdikleri ve siyasi iletişimi nasıl yorumladıklarının belirleyici olduğunu ortaya koyuyor. Kurumlar yerinde ancak ruh hali değişiyor. Uzmanlar demokratik erozyonun çoğu zaman görünmez ilerlediğini belirtiyor. Seçimler yapılmaya devam ederken iktidar kişiselleşiyor, eleştiri meşruiyetini yitiriyor ve muhalefet ihanet ya da sabotaj olarak etiketlenebiliyor. Demokratik erozyon, demokratik normlara açıkça saldırmadan önce bunların anlamını değiştiriyor. Sosyal kimliklerin siyasetteki rolü, güçlü liderlerin neden etkili olduğunu açıklıyor. Vatandaşlar kendilerini yalnızca birey olarak değil, bir grubun üyesi olarak tanımlıyor. Bu nedenle liderler grubun değerlerini ve duygusal tonunu yansıttıklarında, tekrar ediyorum, bu nedenle liderler grubun değerlerini ve duygusal tonunu yansıttıklarında daha ikna edici hale geliyor. Popülist söylemler siyaseti halk ve elitler arasındaki ahlaki bir mücadeleye indirgerken, saldırgan üslup samimiyet ve cesaret olarak yeniden tanımlanıyor. Ekonomik krizler, iklim kaygısı ve toplumsal değişim vatandaşlarda istikrarsızlık hissini artırıyor. Bu ortamda güçlü otorite, net kurallar ve hızlı çözümler daha çekici hale geliyor. Uzmanlar bu eğilimin demokratik normların geçici olarak askıya alınmasına yol açabileceğini ancak zamanla bu geçici durumun kalıcı hale gelebileceğini vurguluyor. Makale, popülist liderlerin kaygıyı öfkeye dönüştürerek yön duygusu sağladığını belirtiyor. Kurumsal kısıtlamalar engel olarak çerçevelenirken basit ve tekrarlanan mesajlar belirsizlik yaşayan kitleler üzerinde daha etkili oluyor. Belirsizlik dönemlerinde vatandaşlar mevcut düzeni adil ve anlamlı görme eğilimi taşıyor. Bu durum eşitsizliklerin kaçınılmaz hiyerarşinin ise istikrar kaynağı olarak algılanmasına yol açabiliyor. Uzmanlar demokratik direncin yalnızca kurumsal yapılarla değil, toplulukların sosyal ilişkileri, yerel katılım imkanları ve kolektif etkinlik düzeyiyle güçlendiğini belirtiyor. Eğitim kurumları ve sendikalar, belirsizlik ve tehdit algısının kararları nasıl etkilediğini öğretme konusunda kritik rol oynuyor. Makale, demokrasinin doğası gereği yavaş ve karmaşık olduğunu, gücünü de buradan aldığını vurguluyor. Otoriter çağrıların cazibesi toplumsal belirsizlikten beslenirken demokratik sistemlerin korunması için vatandaşların kendilerini güvende ve dahil hissetmelerini sağlayan sosyal koşulların güçlendirilmesi gerektiği ifade ediliyor. Merakla kalın. Evet, Radyo Kassel 57 80 65.

0: Almanya'da gıda fiyatları uçuşuyor. Milletvekili zamları tepki çekti.
1: Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır.
2: Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch. Das Radio Kassel.
1: Radio Kassel Info Magazin.
0: İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 16 Temmuz Perşembe. Radyo Kassel'den merhaba. Almanya'dan ve dünyadan önemli gelişmelerle karşınızdayız. Bugünkü haberlerimizde artan gıda fiyatlarının vatandaşın bütçesine etkisini, Kuzey Rhein-Westfalia'da milletvekili maaşlarına yapılan zammın yarattığı tartışmaları, sanayi sektöründeki iş kayıplarını ve otomobil sektöründeki dönüşümü ele alacağız. Ayrıca Orta Doğu'da yükselen gerilim ve Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik yeni saldırı dalgasından son gelişmeleri aktaracağız. İlk haberimiz Almanya'da hayat pahalılığıyla ilgili.
3: Talat Kaya.
0: Gıda fiyatları 2020'den bu yana %36 arttı. Üreticiler zarar ederken piyasaya 4 büyük market zinciri hükmediyor. Hükümet ise müdahale gereği görmüyor. Almanya'da temel gıda alışverişi son yıllarda belirgin biçimde pahalandı. Berlin'de 1 litre süt, 1 paket tost ve birkaç elmanın fiyatı 6 yıl önce 3 euro 27 sent iken bugün 4 euro 37 sente çıkmış durumda. Hükümet 2020-2025 arasında gıda ve alkolsüz içecek fiyatlarının %36 arttığını kabul ediyor. Aynı dönemde ücretler ise yalnızca %17,5 yükseldi. Sol partinin verdiği soru önergesine yanıt veren hükümet aynı fiyata daha az ürün ve aynı fiyata daha düşük kalite konusunda somut veri bulunmadığını belirtti. Ancak koalisyonun vaat ettiği gizli zamların şeffaflaştırılması ise hala hayata geçirilmedi. Hükümet gıda fiyatlarındaki artışın Avrupa Birliği ortalamasından yüksek olmasını farklı tüketici tercihleri ve gelir düzeyleriyle açıklıyor. Somut bir fiyat kontrolü veya düzenleme planı sunmuyor. Hükümet bu duruma müdahale etmemesini ise rekabetin merkezi rol oynadığı gerekçesiyle savunuyor ve ek bir düzenlemeye ihtiyaç olmadığını öne sürüyor. Jungewelt'in haberine göre Almanya'da gıda parakendesinin %85'i 4 dev zincirin kontrolünde. Bunlar arasında Aldi, EDK, Schwarz grubu yani Lidl, Kaufland ve Rewe bulunuyor. Buna rağmen hükümet oligopoli sınırlamayı veya kartel dairesinin yetkilerini artırmayı düşünmüyor. Bu politikanın bedelini ise üreticiler ödüyor. Çok sayıda çiftçi ürünlerini maliyetinin altında satmak zorunda kalıyor. Hükümet İspanya'da olduğu gibi üretim maliyetinin altında alım yapılmasını yasaklamayı ise reddediyor. Sol Parti milletvekili Latendorf tepkisini tüketici fiyatları artıyor ama üreticiye hiçbir şey yansımıyor. Hükümet 4 dev marketin gücüne dokunmaktan kaçınıyor diyerek gösterdi. Perakende sektörü ise iddiaları reddediyor. Artan fiyatlar vatandaşların günlük yaşamını zorlaştırırken siyasetçilerin gelirleri de tartışma konusu olmaya devam ediyor. Şimdi Kuzey Rhein-Westfalia'dan gelen bir gelişmeye bakalım. Vatandaşa kemer sıkmayı öneren siyasetçilerin kendi maaşlarına yaptığı zam Kuzey Rhein-Westfalia'da tartışma yarattı. Sol Parti NRW eş başkanı Kowalewski yüksek maaşların siyasete giriş için maddi teşvik oluşturduğunu belirterek zamma karşı çıktı. 1 Temmuz itibariyle Nordrhein-Westfalen milletvekili maaşları 11.956 euroya, emeklilik fonu katkısı ise 3.266 euroya yükseldi. Buna karşılık eyalette çalışanların ortalama brüt geliri 3.937 euro seviyesinde. Kovalevski, maaş artışlarının brüt ücret endeksine göre otomatik belirlenmesini de eleştirerek bunun gerçek alım gücünü yansıtmadığını söyledi. 2026'nın ilk çeyreğinde brüt ücretler %4 artsa da enflasyon nedeniyle halkın alım gücü yalnızca %1,8 yükseldi. Kovalevski, yüksek gelirli vekillerin enflasyondan düşük gelirli çalışanlar kadar etkilenmediğini vurguladı. Hükümetin sosyal harcamalarda kesintiye gitmesi, belediyelerin ağır mali kriz yaşaması ve yoksulluğun artması nedeniyle maaş zammının toplumda hoşnutsuzluk yarattığı belirtiliyor. Bertelsmann Vakfı'nın raporuna göre NRV belediyelerinin bütçe açığı 2025'te 11 milyar euroyu aşarak rekor kırdı. Gelecek 5 yılda 373 belediyenin mali durumunun kötü veya çok kötü olacağı öngörülüyor. Federal meclis maaşları 11.333 euroda sabit kalırken NRV'deki artış dikkat çekti. Kovalevski, Die Linke'nin 2027 seçimlerinden sonra parlamentoya girerse milletvekili maaşlarına tavan uygulayacağını açıkladı. NRV milletvekilleri ayrıca 10.208 euro personel ödeneği, meclis tarafından karşılanan ofis giderleri ve ücretsiz doğuça bağın seyahat kartından yararlanıyor. Sosyal adalet tartışmaları sürerken Almanya'da yavaşlayan ekonomi istihdam üzerindeki baskısını giderek artırıyor. Özellikle imalat sanayinde tablo kritik bir hal aldı. Çalışma Ajansı'nın açıkladığı verilere göre geçtiğimiz yıl imalat sanayisinde 177 bin iş yeri ortadan kalktı. Nürnberg'de paylaşılan rakamlar kayıpların en yoğun yaşandığı alanın otomotiv sektörü olduğunu gösteriyor. Otomobil üretimi ve tedarik zincirinde 52 bin, metal sanayinde 24 bin, makine imalatında ise 28 bin çalışan işini kaybetti. Aralık 2025 itibariyle imalat sanayinde sosyal güvence kapsamında çalışanların sayısı 6,5 milyona geriledi. Bu rakam ülkedeki toplam sigortalı çalışanların neredeyse 5'te 1'ine denk geliyor. Ancak daha çarpıcı olan tüm sektörler genelinde toplam istihdamın 108 bin azalmış olması. Çalışma Ajansı diğer sektörlerdeki sınırlı artışların sanayideki büyük kayıpları telafi edemediğini vurguladı. Uzmanlara göre iş kayıpları henüz dip seviyeye ulaşmış değil. Ajansın yönetim kurulu başkanı Nales, Haziran sonunda yaptığı açıklamada sanayide her ay yaklaşık 15 bin işin yok olmaya devam ettiğini belirtmişti. Sanayide yaşanan zorluklara rağmen bazı alanlarda dönüşüm devam ediyor. Bunların başında otomotiv sektöründeki elektrikli araçlara geçiş geliyor. Elektrikli araçların pazar payı hızla artarken hibrit araçlar en büyük pazar dilimini koruyor. Bölgeler arasında ise dikkat çekici farklılıklar görülüyor. Almanya'da elektrikli araçların yeni araç satışlarındaki payı yılın ilk yarısında belirgin biçimde yükseldi. Alman Motorlu Taşıtlar Dairesi'nin verilerine göre Ocak-Haziran döneminde 1 milyon 480 bin yeni araç trafiğe kaydedildi. Bu geçen yılın aynı dönemine göre %5,8'lik yani %6'lık bir artış anlamına geliyor. Bu araçların 368 bini tamamen elektrikli araçlardan oluşurken elektrikli araçların pazar payı %24,8'e yükseldi. Geçen yılın tamamında bu oran %19 seviyesindeydi. Tam elektrikli araçların satışları geçen yılın aynı dönemine göre %48 artış gösterdi. Böylece tamamen elektrikli modeller %22 paya sahip benzinli ve %13 paya sahip dizel otomobilleri geride bıraktı. Markalar sıralamasında Volkswagen yaklaşık 50 bin yeni elektrikli otomobille ilk sırada yer aldı. Onu BMW ve Mercedes-Benz izledi. İthal markalar arasında ise Skoda ilk sıraya yerleşirken Tesla 29 bin ve Seat 17 bin yeni elektrikli araçla onu takip etti. Elektrikli otomobillerin yaygınlaşması yeni araçların ortalama karbon dioksit emisyonlarını da düşürdü. Yılın ilk yarısında ortalama emisyon kilometre başına 98 gram olarak ölçüldü. Bu değer geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık %10 daha düşük gerçekleşti. Almanya'da ekonomi ve teknoloji gündemi böyle. Şimdi ise dünyanın dikkatle izlediği uluslararası bir gelişmeye geçiyoruz. ABD ile İran arasındaki gerilim yeni saldırılarla daha da tırmandı. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Kuvvetler Komutanlığı İran'a yönelik ikinci saldırı dalgasını başlattığını açıkladı. Açıklamada saldırıların ABD Başkanı Trump'ın talimatıyla gerçekleştirildiği ve İran'ın askeri hedeflerinin vurulduğu belirtildi. İran basınına göre saldırılar sırasında Ahvaz, Cabahar, Rask ve Bender Abbas kentlerinde patlama sesleri duyuldu. Yerel yetkililer Ahvaz'da 4 noktanın, Bender Abbas'ta ise kente isabet eden füzelerin hedef olduğunu bildirdi. Saldırılarda Ahvaz'daki Şehit Bekai Hastanesi'nin yakınının vurulduğu açıklandı. İran Devlet Televizyonu kanser tedavisi gören çocukların bulunduğu hastanenin güvenlik gerekçesiyle geçici olarak tahliye edildiğini duyurdu. CENTCOM operasyonların İran'ın askeri kapasitesini hedef aldığını savunurken İran tarafından saldırılarda meydana gelen can kaybı veya hasara ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Info Magazin programını dinlediniz. Değerli dinleyiciler, haberlerimizi yayın süremize uygun olarak özetleyerek aktardık. Ayrıntılı haberlerimize ve gün boyunca yayınlanan diğer gelişmelere www.radyokasel.de internet sayfamızdan ulaşabilirsiniz. Yarın aynı saatte buluşmak üzere. Merakla kalın.
3: Radyo Kassel.
1: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.
4: Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.

0: sağlık borsada milyonlar kaybetti.
1: Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır.
2: Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch. Das Radio Kassel.
1: Radio Kassel Info Magazin. Talat Kaya.
0: İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 17 Temmuz Cuma. Radyo Kassel'den merhaba. Bugün Almanya'da siyasetten sosyal güvenliğe, uluslararası gelişmelerden Kassel'deki işçi eylemlerine kadar önemli haberlerimiz var. Önce Almanya siyasetinde tartışma yaratan bir gelişmeyle başlayacağız. CDU-CSU Meclis Grup Başkanı Spahn'ın baba olması özel hayatın ötesinde etik, hukuk ve siyasi tutarlılık tartışmalarını gündeme taşıdı. Ardından sağlık sigortasının riskli yatırımları nedeniyle yaşadığı milyonlarca euroluk kayıplara ve bunun hükümetin planladığı emeklilik fonları açısından ne anlama gelebileceğine bakacağız. Uluslararası gündemde ise İran'a yönelik saldırılar, Almanya-Fransa savunma işbirliği ve Amerika Birleşik Devletleri ile Uluslararası Ceza Mahkemesi arasındaki gerilim öne çıkıyor. Son haberimiz ise Kassel'den. Verdi Sendikası'nın perakende sektöründeki protesto çağrısını ele alacağız. Birlik Partileri CDU-CSU Meclis Grup Başkanı Spahn ve eşi baba oldu. Ancak bu haber beraberinde güvenilirlik ve çifte standart tartışmalarını da getirdi. Çiftin oğlu Almanya'da yasak olan taşıyıcı annelik yöntemiyle Amerika Birleşik Devletleri'nde dünyaya geldi. Spahn'ın eşi doğumu sosyal medya paylaşımıyla duyurdu. Çiftin Almanya'da etik gerekçelerle yasaklanan taşıyıcı annelikten Amerika Birleşik Devletleri'nde yararlandığı belirtildi. Tartışmaların odağındaki isim ise bizzat Jens Spahn. Çünkü Spahn sağlık bakanı olduğu dönemde taşıyıcı anneliğin yasallaştırılmasına açıkça karşı çıkmış. CDU-CSU da bu uygulamayı bugüne kadar etik yani ahlaki gerekçelerle reddetmişti. Spahn'ın yakın çevresi onun özel hayatındaki tercihlerini siyasi bir talep veya politika önerisi olarak görmediğini söylüyor. Yani Spahn, ben özel hayatımda bunu yaptım ama bunun Almanya'da herkes için serbest bırakılmasını savunmuyorum görüşünde. Eleştiri sesleri yalnızca muhalefetten değil, Spahn'ın kendi partisinden de yükseliyor. Parti içinden bazı isimler siyasetçilerin kamuoyunda savundukları görüşlerle kişisel davranışlarının uyumlu olması gerektiğini, aksi halde güvenilirliğin zedeleneceğini ifade ediyor. Alman Etik Konseyi'nin eski başkanlarından biri de Spahn'ı sert sözlerle eleştirdi. Eski başkan Spahn'ın Almanya'daki yasağı savunurken Amerika Birleşik Devletleri'nde aynı uygulamadan yararlanmasını etik açıdan rahatsız edici buldu. Başkaları için kurallar koyan birinin kendisinin o kuralların dışına çıkması, başkalarına su vaaz edip kendisinin şarap içmesi gibidir dedi. Öte yandan başbakan yeni baba olan çifti tebrik etti. Ancak CDU-CSU etik gerekçelerle taşıyıcı anneliğe karşı tutumunu sürdürmeye devam ediyor. Frauen Union saymanı Rosin ise Spahn'ın istifasını talep etti. Rosin, taşıyıcı annelik Almanya'da etik gerekçelerle yasaktır. Bu yasağı yurt dışında bir çözümle aşan biri Alman hukukunun ruhunu çiğner ifadelerini kullandı. Haberi hazırlarken gelen arkadaşım bu haber neden yayınlanmalı? Dedikodu haberine benziyor dedi. Benim cevabım ise şöyle oldu. Çünkü mesele sadece bir politikacının özel hayatı değil. Olay, kamu görevi, etik, tutarlılık ve hukuk arasındaki gerilimin tam merkezinde duruyor. Şimdi ise başka bir güven tartışmasına geçiyoruz. Bu kez konu milyonlarca insanın sağlık primleri ve kamu kaynaklarının nasıl yönetildiği. Almanya'da sağlık sigortası kurumlarının prim gelirlerini riskli gayrimenkul fonlarına yatırması büyük kayıplara yol açtı. En az 17 sağlık sigortası kurumu ve bazı Kassenärztliche Vereinigungen bu yatırımlar nedeniyle en az 170 milyon euro kaybetti. Bazı yatırımlarda zarar oranı %96'nın üzerine çıktı. En büyük kayıplardan biri Baden-Württemberg Kassenärztliche Vereinigung'da yaşandı. Kurumun 2019-2022 yılları arasında Verius fonlarına yatırdığı 50 milyon euronun neredeyse tamamı yok oldu. Araştırmalar gerçek kayıpların açıklanan rakamlardan çok daha yüksek olabileceğini gösteriyor. Bazı tahminlere göre toplam zarar 500 milyon euro civarında. Olay şimdi hükümetin planladığı emeklilik fonları için de soru işaretleri yaratıyor. Uzmanlar kamuya ait sosyal güvenlik kaynaklarının yüksek getiri beklentisiyle riskli finans ürünlerine yönlendirilmesi durumunda benzer sorunların yaşanabileceği uyarısında bulunuyor. Mahkeme süreci Aralık ayında başlayacak. Orta Doğu'da gerilim yeniden yükseldi. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik saldırı dalgası sona ererken bölgede yeni bir belirsizlik dönemi başlıyor. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Kuvvetler Komutanlığı İran'a yönelik 6 gün boyunca aralıksız süren hava saldırılarının sona erdiğini duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'ın kıyı gözetleme ve hava savunma mevzileri, askeri lojistik altyapısı ve denizcilik kabiliyetleri gibi askeri hedeflerini savaş uçakları, insansız hava araçları ve savaş gemileriyle vurduğuna işaret eden açıklamada bunun Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik saldırılarının ard arda 6. gecesi olduğu vurgulandı. Açıklamada hali hazırda 50 binden fazla ABD askerinin Orta Doğu'da görev yaptığı aktarıldı. İran basını Amerika Birleşik Devletleri ordusunun İran'a yeni bir saldırı dalgası başlattığını duyurmasının ardından İran Şehir Havalimanı ve Hamidiye kentinin yanı sıra Bender Abbas'ta bir köprünün hedef alındığını bildirmişti. ABD'nin Temmuz ayında ülkeye düzenlediği saldırılarda 47 kişi hayatını kaybetti. Yaralı sayısı ise 400'ü aştı. Almanya ile Fransa Avrupa'nın savunmasında ABD'ye bağımlılığı azaltmayı hedefleyen nükleer caydırıcılık alanındaki işbirliğini genişletiyor. Köln yakınlarındaki Nörvenicht'te düzenlenecek Alman-Fransız Güvenlik ve Savunma Konseyi toplantısında ilk kez Fransız nükleer kapasiteye sahip Rafale savaş uçaklarıyla Alman Eurofighter'ları ortak yakıt ikmali gerçekleştirecek. Ayrıca Alman askerlerinin sonbaharda ilk kez bir Fransız nükleer tatbikatına katılması planlanıyor. Jungwelt'in haberine göre girişim Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Avrupa ülkelerini kapsayan nükleer caydırıcılık önerisinin bir parçası olarak görülüyor. Paris yönetimi ortak tatbikatlar, stratejik istişareler ve gerektiğinde Fransız nükleer bombardıman uçaklarının Avrupa ülkelerinde geçici olarak konuşlandırılması gibi seçenekleri değerlendiriyor. Ancak Fransa nükleer silahların kullanımı konusunda karar yetkisini paylaşmayacağını vurguluyor. ABD ile Uluslararası Ceza Mahkemesi arasındaki gerilim, egemenlik ve hesap verebilirlik tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı. Lahey merkezli Uluslararası Ceza Mahkemesi'ni sert sözlerle eleştiren Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio, mahkemenin ABD'nin egemenliğini tehdit ettiğini iddia etti. Rubio, Amerikalı yetkililerin ülkelerini savundukları için yargılanabileceğini öne sürerken uzmanlar Washington'ın asıl kaygısının ABD vatandaşlarının olası savaş suçları nedeniyle soruşturulması olduğunu belirtiyor. Amerika Birleşik Devletleri Roma statüsüne taraf olmasa da UCM daha önce farklı ülkelerin liderleri hakkında kararlar aldı. Mahkeme Gazze Savaşı nedeniyle İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Gallant hakkında Ukrayna'daki çocukların yasa dışı götürülmesi nedeniyle de Rusya Devlet Başkanı Putin hakkında tutuklama kararı çıkarmıştı. Washington yönetimi UCM'ye yönelik yaptırım ve baskı seçeneklerini gündeme getirirken eleştirmenler bu tutumun uluslararası hukuk kurumlarını zayıflatabileceğini savunuyor. Uluslararası siyasette bu gelişmeler yaşanırken Almanya'da çalışanların gündemi ücretler ve geçim koşulları olmaya devam ediyor. Şimdi son haberimiz Kassel'den. Verdi, Hessen genelinde Kassel, Wiesbaden ve Frankfurt dahil olmak üzere cumartesi günü perakende ve online ticaret sektöründe yeni protesto ve iş bırakma eylemleri çağrısı yaptı. Sendika işverenlerin tam bir blokaj tutumu sergilediğini ve tüm toplu sözleşme görüşmelerini Ağustos ortasına kadar iptal ederek süreci kilitlediğini belirtiyor. Verdi çalışanlar için aylık 250 euro zam, çıraklar için ise 150 euro ek ödeme talep ediyor. Mevcut işveren teklifinin enflasyonun altında kaldığını ve bazı düşük ücret gruplarının asgari ücretin bile altına çekilmek istendiğini savunuyor. Sendika işverenleri görüşmelere geri dönmeye ve makul bir teklif sunmaya çağırıyor. Değerli dinleyiciler, Info Magazin programını dinlediniz. Bugünkü haberlerde ortak bir başlık öne çıktı. Güven. Siyasette verilen sözlerle uygulamalar arasındaki güven, kamu kaynaklarının yönetimine duyulan güven ve uluslararası kurumların güvenliği. Tüm bu tartışmalar toplumların geleceği açısından önemli soruları gündeme getiriyor. Böylece bir haftanın daha sonuna geldik. Hepinize neşeli bir hafta sonu dileriz. Neşeyle ama mutlaka merakla kalın.
2: Radyo Kassel.
1: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.
3: Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.
4: Radyonuzu severek dinliyoruz. Çok bilgileniyoruz. Hele haberleriniz, Almanya'da olan haberlerinizi severek dinliyoruz. Saat 4'te kaçırsam mutlaka sabah 8'de izlemeye çalışıyorum. Almanya'da siyasi konuda, her konuda bilgimiz oluyor yani kanunlar hakkında. Sürenizin biraz daha uzun olmasını dilerim. Tabii biraz daha uzun olsa daha güzel olur yani.

radyonuzu çok iyi beğenerek dinliyorum. Haberleriniz çok güzel. Hem Türkiye'den hem buradan. Güzelce kendi dilimizde. Hem işimizi yaparken radyoyu dinliyoruz. Bir yanda yemeğimizi yapıyoruz. Bir yanda mutfakta uğraştığımız halde radyonuzu hiç kaçırmıyoruz. Çok iyi yayınlar yapıyorsunuz. Radyonuzun hastası olmuşuz. Kasya Radyosu'nun hastası olmuşuz.

0: Politikada ikiyüzlülük. Sağlık, borsada milyonlar kaybetti.
1: Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır.
2: Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch. Das Radio Kassel.
1: Radio Kassel Info Magazin. Talat Kaya.
0: İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 17 Temmuz Cuma. Radyo Kassel'den merhaba. Bugün Almanya'da siyasetten sosyal güvenliğe, uluslararası gelişmelerden Kassel'deki işçi eylemlerine kadar önemli haberlerimiz var. Önce Almanya siyasetinde tartışma yaratan bir gelişmeyle başlayacağız. CDU-CSU Meclis Grup Başkanı Spahn'ın baba olması özel hayatın ötesinde etik, hukuk ve siyasi tutarlılık tartışmalarını gündeme taşıdı. Ardından sağlık sigortasının riskli yatırımları nedeniyle yaşadığı milyonlarca euroluk kayıplara ve bunun hükümetin planladığı emeklilik fonları açısından ne anlama gelebileceğine bakacağız. Uluslararası gündemde ise İran'a yönelik saldırılar, Almanya-Fransa savunma işbirliği ve Amerika Birleşik Devletleri ile Uluslararası Ceza Mahkemesi arasındaki gerilim öne çıkıyor. Son haberimiz ise Kassel'den. Verdi Sendikası'nın perakende sektöründeki protesto çağrısını ele alacağız. Birlik Partileri CDU-CSU Meclis Grup Başkanı Spahn ve eşi baba oldu. Ancak bu haber beraberinde güvenilirlik ve çifte standart tartışmalarını da getirdi. Çiftin oğlu Almanya'da yasak olan taşıyıcı annelik yöntemiyle Amerika Birleşik Devletleri'nde dünyaya geldi. Spahn'ın eşi doğumu sosyal medya paylaşımıyla duyurdu. Çiftin Almanya'da etik gerekçelerle yasaklanan taşıyıcı annelikten Amerika Birleşik Devletleri'nde yararlandığı belirtildi. Tartışmaların odağındaki isim ise bizzat Jens Spahn. Çünkü Spahn sağlık bakanı olduğu dönemde taşıyıcı anneliğin yasallaştırılmasına açıkça karşı çıkmış. CDU-CSU da bu uygulamayı bugüne kadar etik yani ahlaki gerekçelerle reddetmişti. Spahn'ın yakın çevresi onun özel hayatındaki tercihlerini siyasi bir talep veya politika önerisi olarak görmediğini söylüyor. Yani Spahn, ben özel hayatımda bunu yaptım ama bunun Almanya'da herkes için serbest bırakılmasını savunmuyorum görüşünde. Eleştiri sesleri yalnızca muhalefetten değil, Spahn'ın kendi partisinden de yükseliyor. Parti içinden bazı isimler siyasetçilerin kamuoyunda savundukları görüşlerle kişisel davranışlarının uyumlu olması gerektiğini, aksi halde güvenilirliğin zedeleneceğini ifade ediyor. Alman Etik Konseyi'nin eski başkanlarından biri de Spahn'ı sert sözlerle eleştirdi. Eski başkan Spahn'ın Almanya'daki yasağı savunurken Amerika Birleşik Devletleri'nde aynı uygulamadan yararlanmasını etik açıdan rahatsız edici buldu. Başkaları için kurallar koyan birinin kendisinin o kuralların dışına çıkması, başkalarına su vaaz edip kendisinin şarap içmesi gibidir dedi. Öte yandan başbakan yeni baba olan çifti tebrik etti. Ancak CDU-CSU etik gerekçelerle taşıyıcı anneliğe karşı tutumunu sürdürmeye devam ediyor. Frauen Union saymanı Rosin ise Spahn'ın istifasını talep etti. Rosin, taşıyıcı annelik Almanya'da etik gerekçelerle yasaktır. Bu yasağı yurt dışında bir çözümle aşan biri Alman hukukunun ruhunu çiğner ifadelerini kullandı. Haberi hazırlarken gelen arkadaşım bu haber neden yayınlanmalı? Dedikodu haberine benziyor dedi. Benim cevabım ise şöyle oldu. Çünkü mesele sadece bir politikacının özel hayatı değil. Olay, kamu görevi, etik, tutarlılık ve hukuk arasındaki gerilimin tam merkezinde duruyor. Şimdi ise başka bir güven tartışmasına geçiyoruz. Bu kez konu milyonlarca insanın sağlık primleri ve kamu kaynaklarının nasıl yönetildiği. Almanya'da sağlık sigortası kurumlarının prim gelirlerini riskli gayrimenkul fonlarına yatırması büyük kayıplara yol açtı. en az 17 sağlık sigortası kurumu ve bazı Kassen Ärztliche Vereinigungen bu yatırımlar nedeniyle en az 170 milyon euro kaybetti. Bazı yatırımlarda zarar oranı %96'nın üzerine çıktı. En büyük kayıplardan biri Baden-Württemberg Kassen Ärztliche Vereinigung'da yaşandı. Kurumun 2019-2022 yılları arasında Verius fonlarına yatırdığı 50 milyon euronun neredeyse tamamı yok oldu. Araştırmalar gerçek kayıpların açıklanan rakamlardan çok daha yüksek olabileceğini gösteriyor. Bazı tahminlere göre toplam zarar 500 milyon euro civarında. Olay şimdi hükümetin planladığı emeklilik fonları için de soru işaretleri yaratıyor. Uzmanlar kamuya ait sosyal güvenlik kaynaklarının yüksek getiri beklentisiyle riskli finans ürünlerine yönlendirilmesi durumunda benzer sorunların yaşanabileceği uyarısında bulunuyor. Mahkeme süreci Aralık ayında başlayacak. Orta Doğu'da gerilim yeniden yükseldi. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik saldırı dalgası sona ererken bölgede yeni bir belirsizlik dönemi başlıyor. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Kuvvetler Komutanlığı İran'a yönelik 6 gün boyunca aralıksız süren hava saldırılarının sona erdiğini duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'ın kıyı gözetleme ve hava savunma mevzileri, askeri lojistik altyapısı ve denizcilik kabiliyetleri gibi askeri hedeflerini savaş uçakları, insansız hava araçları ve savaş gemileriyle vurduğuna işaret eden açıklamada bunun Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik saldırılarının ardı arda 6. gecesi olduğu vurgulandı. Açıklamada hali hazırda 50 binden fazla ABD askerinin Orta Doğu'da görev yaptığı aktarıldı. İran basını Amerika Birleşik Devletleri ordusunun İran'a yeni bir saldırı dalgası başlattığını duyurmasının ardından İran Şehir Havalimanı ve Hamidiye kentinin yanı sıra Bender Abbas'ta bir köprünün hedef alındığını bildirmişti. ABD'nin Temmuz ayında ülkeye düzenlediği saldırılarda 47 kişi hayatını kaybetti. Yaralı sayısı ise 400'ü aştı. Almanya ile Fransa Avrupa'nın savunmasında ABD'ye bağımlılığı azaltmayı hedefleyen nükleer caydırıcılık alanındaki işbirliğini genişletiyor. Köln yakınlarındaki Nörvenicht'te düzenlenecek Alman-Fransız Güvenlik ve Savunma Konseyi toplantısında ilk kez Fransız nükleer kapasiteye sahip Rafale savaş uçaklarıyla Alman Eurofighter'ları ortak yakıt ikmali gerçekleştirecek. Ayrıca Alman askerlerinin sonbaharda ilk kez bir Fransız nükleer tatbikatına katılması planlanıyor. Jungwelt'in haberine göre girişim Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Avrupa ülkelerini kapsayan nükleer caydırıcılık önerisinin bir parçası olarak görülüyor. Paris yönetimi ortak tatbikatlar, stratejik istişareler ve gerektiğinde Fransız nükleer bombardıman uçaklarının Avrupa ülkelerinde geçici olarak konuşlandırılması gibi seçenekleri değerlendiriyor. Ancak Fransa nükleer silahların kullanımı konusunda karar yetkisini paylaşmayacağını vurguluyor. ABD ile Uluslararası Ceza Mahkemesi arasındaki gerilim, egemenlik ve hesap verebilirlik tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı. Lahey merkezli Uluslararası Ceza Mahkemesi'ni sert sözlerle eleştiren Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio, mahkemenin ABD'nin egemenliğini tehdit ettiğini iddia etti. Rubio, Amerikalı yetkililerin ülkelerini savundukları için yargılanabileceğini öne sürerken uzmanlar Washington'ın asıl kaygısının ABD vatandaşlarının olası savaş suçları nedeniyle soruşturulması olduğunu belirtiyor. Amerika Birleşik Devletleri Roma statüsüne taraf olmasa da UCM daha önce farklı ülkelerin liderleri hakkında kararlar aldı. Mahkeme Gazze Savaşı nedeniyle İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Gallant hakkında Ukrayna'daki çocukların yasa dışı götürülmesi nedeniyle de Rusya Devlet Başkanı Putin hakkında tutuklama kararı çıkarmıştı. Washington yönetimi UCM'ye yönelik yaptırım ve baskı seçeneklerini gündeme getirirken eleştirmenler bu tutumun uluslararası hukuk kurumlarını zayıflatabileceğini savunuyor. Uluslararası siyasette bu gelişmeler yaşanırken Almanya'da çalışanların gündemi ücretler ve geçim koşulları olmaya devam ediyor. Şimdi son haberimiz Kassel'den. Verdi, Hessen genelinde Kassel, Wiesbaden ve Frankfurt dahil olmak üzere cumartesi günü perakende ve online ticaret sektöründe yeni protesto ve iş bırakma eylemleri çağrısı yaptı. Sendika işverenlerin tam bir blokaj tutumu sergilediğini ve tüm toplu sözleşme görüşmelerini Ağustos ortasına kadar iptal ederek süreci kilitlediğini belirtiyor. Verdi çalışanlar için aylık 250 euro zam, çıraklar için ise 150 euro ek ödeme talep ediyor. Mevcut işveren teklifinin enflasyonun altında kaldığını ve bazı düşük ücret gruplarının asgari ücretin bile altına çekilmek istendiğini savunuyor. Sendika işverenleri görüşmelere geri dönmeye ve makul bir teklif sunmaya çağırıyor. Değerli dinleyiciler, Info Magazin programını dinlediniz. Bugünkü haberlerde ortak bir başlık öne çıktı. Güven. Siyasette verilen sözlerle uygulamalar arasındaki güven, kamu kaynaklarının yönetimine duyulan güven ve uluslararası kurumların güvenliği. Tüm bu tartışmalar toplumların geleceği açısından önemli soruları gündeme getiriyor. Böylece bir haftanın daha sonuna geldik. Hepinize neşeli bir hafta sonu dileriz. Neşeyle ama mutlaka merakla kalın.
3: Radyo Kassel.
4: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.
5: Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.

0: Radyo Kassel.
1: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.